0: May, iyun, yıldardı ayabay görküne gelet de. Jal bırak, karagaylar düçür baylap, tal terekler gül açıp, töy kuyruklar da gül açıp, bağırdıkı jakşı olup, köp köp, jurkan jayıp koyganday olup, ayabay jakşı olup da, mına özü ordele görttür oysan, hazır mına gelet at. Dair on günden kiyim oğul sarı kandıklarından bağırı jok olup, bütele jap jaşıl jurkan jayıp koyganday olup. Hazır mına jangıla karı getip, анан азыр жаңгыла көктөп келет да. Анан эми бир 10-15 күндөн кийин анан могуну карасаң бир сары каркан эме жок болот да. Бүт бүтүн эле жапжашыл болуп эле көгөрүп эле сонун болуп калат.
1: The types of plants differ according to altitude. When the height goes above 2,500 meters, the subalpine zone right below the forest line begins. The Asian spruce, which is an indigenous species of the Tian Shan region, grows to 50 or even 60 meters tall. Various coniferous trees grow in the subalpine zone. In Tian Shan, the forest is almost completely made of Asian spruce. The trees grow so thick and close together that almost no light gets through within the forest. The ground is covered in thick moss, which feels as soft as sponge.